0: Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir.
1: Evet, bugün 7 Mayıs 2026. Bundan 54 yıl önce, yani dün Denizler'in idam edilişinin yıl dönümüydü, 54. yıl dönümüydü. Evet. Ve halen 54 yıldır insanlar, Türkiye halkları Denizleri, Yusufları, Hüseyinleri anıyor. Bu konuda değişik kesimlerden farklı farklı şekilde anmalar oluyor tabii ki. Deniz, Yusuf ve Hüseyin ikisi 25 yaşındaydı. Biri 23 yaşındaydı zamanında idam edildiklerinde. Onların idam edilmesi için askeri mahkemeler, karar alanlar, meclis oturumlarında öncelikle ve ivedilikle görüşülüp onaylanmasını isteyenler ve kutsal bir görev yapar gibi dar ağacına gönderenler bugün unutuldu gitti. Fakat yaklaşık 54 yıl önce Türkiye devrim tarihinde atları altın harflerle yazdıran 3 yiğit hala devrimci mücadelede ışık tutuyor. Deniz Gezmiş'in son mektubunu sizlerle paylaşarak devrim şehitlerini anmış olarak onlara saygıyla buradan onlara anmış olacağım. Deniz Gezmiş'in son mektubunda babasına yazıyor. Baba, mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızda ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin dersem de yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durum metanetle karşılamanı istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de düşünmeyeceğimden şüphen olmasın. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yola bilerek girdi ve sonunda bu olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin değil, Türkiye'de yaşayan Kürt ve Türk halklarının da anlayacağına inanıyorum. Cenazem için avukatlarım gerekli talimatı verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşer. Kitaplarını küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle de tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Benimle bilimle uğraşmasını ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, annemi, abimi ve kardeşimi devrimcilik olanca ateşiyle kucaklarım. Oğlun Deniz Gezmiş, 6 Mayıs 1972 Merkez Cezaevi. 68 kuşağın simgesi Deniz'in, evet, daracında son sözlerini de söyleyerek onları saygıyla anıyorum. Yaşasın Türk halkının bağımsızlığı, Türkiye halklarının bağımsızlığı. Yaşasın Marksizm ve Leninizm yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Evet, Yusuf'un da vardı, Hüseyin'de mektubu vardı. Hepsini saygıyla anıyorum. Bu şekilde 6 Mayıs'ı anmış olayım. Ve Metin Kahraman'ın bir eser, yorumladığı bir eserle devam edelim yayınımıza.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızla.

Evet, saygıdan anıyoruz denizleri. Hamburg gündemine gelecek olursak, Hamburg'da bu aralar biliyorsunuz ayın 31'inde bir halk oylaması yapılacak. Halk oylamasının nedeni Hamburg, Berlin, Münih ve Ruhr bölgesi 2036, 2040 ve 2044 yıllar için o yapılacak olimpiyatlara aday olmak istiyor. Bunun için bir halk referandum yapılacak. 31'inde son oylama, aynı zamanda mektuplarına oy kullanabiliyorsunuz, böyle gönderildi Hamburg'daki Alman vatandaşı olan insanların evine oy kullanabilecekler. Evet ya da hayır diyeceksiniz. Şimdi ben hayır diyeyim denilmesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Üç tane Hamburg'daki üç büyük parti, yani SPD, Yeşiller ve CDU evet diyor. Sol parti hayır diyor. Bir de faşist parti hayır diyor maalesef. O da hayır diyor. O ayrı. Ama neden hayır diyorsun? Mesela bugüne kadar yapılan olimpiyatlar, dünya olimpiyatlarının hepsine baktığımızda neredeyse geride bir yıkım bırakmıştır. Yine Hamburg'da yapılmak istenen, yani daha doğrusu başka ülkeler de var aday olacak olan. Yani şimdiden 15 yıl sonraki yapılacak olan bir etkinliğe oy kullanılması isteniliyor. 15-20 yıl sonra böyle bir hakkı kendimizde bulabilir miyiz? O gelecekteki insanların burada yaşayacakları, yani o insanların haklarıyla ilgili veya böyle bir karar verme hakkına sahip miyiz? O ayrı bir tartışma konusu. Ama yaklaşık 100 milyon euro kar yapacağı hesaplanıyor Hamburg'da yapılacak olursa. Yani çünkü önce Almanya Spor Olimpiyat Komitesi bu Berlin, Hamburg, Münih ve Ruhr bölgesi arasında karar verecek. Sonra diğer ülkelerdeki adaylarla yarışacaklar derken, yani büyük ihtimalle olmayacaktır ama şimdiden yapılacak olan masraflar yine vergilerden kesilecektir. Yani bizler